Egenin düşmanı toktalı, koy yatkanına yıkırılgan son maydanı. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu, aytkan bulanı bitmez simik aydanı. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu, aytkan bulan bitmez simik.

Taşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlimuddin'den Haman'la, vatan için can bergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can bergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç alu da düşmanla tartınırıp.